Bana böyle sözleri verme duvarda. Bana böyle sapmayı kuramadım duvarda.